0: Anna, evet istiyor yok kayko neydi kapı
1: evet, yani. Tatarı yoktu kapı.
0: Ne pehe ara. Emutu ay de aro. Merku.
1: Kapay, kama ütü bayi.
2: Irung mo kota?
1: Karan, karan
2: kota. Anay titay huwaya ta, aguhangaya na kia fire panya.